sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
1: No other choice.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
6: Bank. Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.

0: Nokta.com. Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: öğle arası kısa olabilir. Fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
1: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desem, seviyorum seni gel desem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan
4: hayata. Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer, dönelim istersen.
5: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
6: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
7: Bayık, always be with you.

0: Evnok.com. Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız? Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinize geç müşteri.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta.
5: Güvenle yarınlara. Good morning.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum camları kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey

0: Fest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5399 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
4: Keep it locked for Fresh Dance FM

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
4: Bayık, always be with you.
5: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548-817-1111.
6: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Reklam.
1: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de ne? Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
6: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
7: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: olmazsaydı haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

Haftanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lens FM, Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Mazi sabura sabura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Yeni arayın.

0: tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
2: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.
3: Pull you a fool for this one, pull you a fool for this one.
4: Stop playing with them, Riot.
5: I'm too bossy to catch feelings for a hoe. I should be exhausted, I've been running for show.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız, beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

XFM.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim buldum, camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım. Sen de

0: gibi hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun.

0: reklam.
1: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
3: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: FM breaks all the rules. Music.

FM.

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, After'ın Ritmix'te yeni saate Talk To You ile başladık. Bu kez Aya Nakamura ile devam ediyoruz. Yanında Skripta ile birlikte Chippy şimdi Dance FM'de.
2: Stop.

0: Lassa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
4: Yeni aracı.

muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: with Aykut.
1: DJ Goja ve Michiko Dance FM'de bizimle buluştu. Cuma gününde bize eşlik etti. Güzel bir öğleden sonrası keyifli dakikalar. One Republic'le devam ediyoruz şimdi. Invincible Dance FM.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Madonna sonrası bu kez Lato Dance FM'de konuğumuz oluyor. Cuma gününde Somebody.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kızını anlatmayalım. Sen

Box'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler. Hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Super Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jewel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız? Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: with Aykut.
1: Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside'la Dance FM'de bizimle buluştu. Herkese keyifli dakikalar. Cuma gününde Georgia Smith'le devam ediyoruz şimdi. Yine sevdiğimiz parçalardan biri I Lied, You Lied. You know.

0: with Aykut.
1: Tame Impala ve Jenny'den Dracula ile yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Afternoon It Mix'te Dance FM'desiniz. Cuma gününde hafta sonuna doğru adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. French Montana ve Max B şimdi konuklarımız. Ever Since You Let Me.

0: reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
1: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Otel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünün.
3: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: with Aykut.
1: Ty Love ve Dead Girl bizimle buluştu. Yine playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri bize eşlik etti. Bu kez Elok'la devam ediyoruz. Yanında Kalle Minok'la birlikte Last Night I Dreamed I Fell in Love şimdiden Sefem'de.

küçük ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: with Aykut.
1: Temper City Self Aware ile Dance FM'de bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bu kez Ciara ve Tyga ile devam ediyoruz. Yine sevdiklerimizden biri. Dance With Me şimdi.

0: geliyor. Sen de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı.

With Aykut. Hücül ve I'm Moving to the Sun sonrası şimdi Madonna ve Sabrina Carpenter işbirliği Dance FM'de bizimle buluşuyor. Yine etkili parçalardan biri, dünya müzik listelerinde yükselişte olmaya devam eden Bring Your Love şimdi Dance FM'de. Excuse me.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'de Alex Varan dinledik. Fever Dream'le bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Yeni saatte de yine enerjimiz yerinde olacak. Bu kez Travis Scott'la devam ediyoruz Dance FM'de. Şimdi Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: girl, bad bad, get it lit.
1: Boy.
0: Love you vibe,
1: yeah.
0: We the best,
1: boy.
0: Give me the light,
1: yeah.
0: And we turn it up every time,
1: every time.
0: And we bust it up, watch it, yeah.
1: Watch it.
0: Ha!
2: Kimba, how you bad, sir?
3: Don't go away. We'll be right back after this.
4: Reklam.
5: Tantaşçı, en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
6: Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle, emin değilim kendimden.
5: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
7: Yeni aracı.

0: işiniz hızlansın. Müşterileriniz beklemesin. Niyarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa POS. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niyarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Evnok.com.
1: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.
3: Like this can't do. Like this can't do. Like this can't.

0: the Dance FM Top 20. Every weekend, Cyprus's original Top 20 list every Saturday at 5 p.m. and Sundays at 12 p.m.
1: Afternoon Hit Mix with Aykut.
2: Tiny Tempah ve Afrojack bize eşlik etti. To The Floor dinledik. Dance FM'de konuğumuz oldu. Keyifli dakikalar podcastlerimiz için energyplay.com kullanmanız gereken adres. Tyla şimdi konuğumuz

0: Reklam.
1: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Hızını anlatmayalım, sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Abi, bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
6: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
7: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
8: Bayık, always be with you.
9: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?
10: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kent Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
1: Kent Yapı Market'le evinize geç müşteri.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti.

0: with Aykut.
1: Calvin Harris ve Jazzy'den Satisfy Dance FM'de dinledik. Az sonra Ece mikrofonda olacak, yine bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 13'te yine burada Dance FM'de buluşacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben giderken Demi Lovato ve Laura's Jeans.

Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve bir hafta sonu daha geldi çattı sizlerle. Çok güzel konular paylaşacağım. Çok güzel içerikler hazırladım sizler için. Ben Ece Kanmaz. Secret Dance'de saatler 18'e kadar birlikteyiz. Ve şimdi dünya starları, dünya efsaneleri sizlerle sonrasında bol bol konuşacağız.

0: Kassayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

Dünyanın en sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında, Aveon sigorta.
5: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
3: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rocks Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
4: Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: Dance with AJ.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor ve artık kötü haberlerden bunaldık. Dünyanın dört bir yanından görmeniz gereken iyi haberlerle karşınızdayım şimdi. Bir adam dünyanın ilk çift kol ve omuz naklini aldı. 23 yıl sonra ailesine yeniden sarılabildi. The Ocean Cleanup okyanuslardan ve su yollarından 50 milyon kilogramdan fazla atık topladı. İskoçya, dünyada adet ürünlerine ücretsiz erişim hakkını yasal olarak güvence altına alan ilk ülke oldu. İsveç, okullarda ekran süresini azaltıp kitap okuma ve el yazısı gibi analog öğrenme araçlarına daha fazla yer veriyor. Barcelona, toprağa, yağmur suyuna ve yeşil alanlara daha fazla yer açmak için asfaltı söküyor. Hollanda'da demans hastaları için normal bir köy hayatı tasarlandı. Burada çalışanlar hastane personeli gibi değil, komşu ve esnaf gibi davranıyor. 25 yaşındaki Arjantinli bilim insanı Pilar Ferrer, kalp krizi sonrasında hasar gören kalp dokusunun iyileşmesine yardımcı olabilecek enjekte edilebilen bir jel geliştirdi. Brezilyalı bir araştırmacı diyabetik yaraların iyileşmesini hızlandırmaya ve amputasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bir cihaz geliştirmiş. Karadağ, şiddetli regl ağrısı yaşayan kadınlar için regl izni uygulamasını hayata geçirmiş. İtalya, sirklerde hayvan kullanımını aşamalı olarak sona erdiriyor. Bunlar dünyadan güzel haberlerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten biraz iyi haberlere de ihtiyacımız var. Umut veren haberlere de ihtiyacımız var. Ve Secret Dance devam ediyor. You know

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel bir hikaye okudum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslan tilkiye şöyle demiş. Bana yiyecek getir. Getirmezsen seni yiyeceğim. Tilki eşeğe gidip şöyle diyor. Aslan seni kral yapmak istiyor. Seni seçti, benimle gel. Eşek ona inanıyor. Aslanın yanına gidiyor. Aslan saldırıyor. Eşek kaçıyor ama kulaklarını kaybediyor. Yaralı eşek şöyle söylüyor. Beni kandırdın. Tilki sakince şöyle cevap veriyor. Aptal olma. Aslan senin kulaklarını sadece tacına yer açmak için kesti. Yaralanmasına rağmen eşek geri dönüyor. Aslan yeniden saldırıyor. Bu sefer eşeğin kuyruğunu koparıyor. Tilki eşeğe yine şöyle söylüyor. Şimdi mükemmel, hiçbir rahatsızlık duymadan tahta oturabilirsin diyor. Eşek tereddüt ediyor ama yine geri dönüyor. Bu sefer aslan onu öldürüyor. Tilki aslana beyni hariç tüm organlarını getirdi. Aslan sordu, beyni nerede? Tilki şöyle cevap verdi. Kralım, onun hiç böyle bir şeyi olmadı. Eğer öyle olsaydı kulaklarını ve kuyruğunu kaybettikten sonra geri dönmezdi. Her gülümseyen dostunuz, her güzel konuşan iyi niyetli değildir. Duyduklarınızı sorgulayın, kendi aklınızla düşünün lütfen.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs.

Popülarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Popülarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Kırmayın. Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jewel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance Room hızıyla devam ediyor. Bugün bilimden tarihe, insan vücudundan uzaya kadar pek çok konuda şaşırtıcı bilgiler var. Mesela modern insanın yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıkmasından bu yana 10 ile 12 bin arasında insan neslinin yaşadığı tahmin ediliyor. Mürekkep balıklarının ise W şeklinde göz bebekleri varmış ve bilim insanları bunun nedenini hala kesin olarak açıklayamıyor. Kral Arthur'un gerçekten yaşayıp yaşamadığı da hala tartışmalıymış. Bazı tarihi metinler gerçek bir Arthur'a işaret ederken bazı uzmanlar Arthur'un yaşamış olması durumunda bile anlatılan efsanelerden çok farklı bir kişi olabileceğini düşünüyor. Daha şaşırtıcı bilgiler de var. Gökkuşağı aslında bir kemer değil, tam bir dairedir. Yeterince yüksek bir noktadan bakıldığında tamamını görmek mümkün. Kaplanlarsa insanlara turuncu görünürken iki renkli gören geyiklere daha yeşil görünebilirmiş. İnsan burnunu sürekli görmemizin nedeni de beynimizin onu bir süre sonra görmezden gelmesidir. Ayrıca mide asidi bazı metalleri aşındırabilecek kadar güçlü olmasına rağmen midemizdeki koruyucu mukus tabakası sayesinde kendi dokularımıza zarar vermezmiş. Bir başka ilginç bilgi ise muz salyangozlarının saatte yalnızca yaklaşık 10 metre ilerleyebilmesi. Buna rağmen sıradan bahçe salyangozları onlardan daha hızlı hareket ediyor. Ve son olarak uzaya bakalım. Kara delikler ışığı olay ufkunun ötesinde hapseder. Gökbilimciler ayrıca Perseus kümesindeki süper kütleleri kara delikten gelen gaz hareketlerini ses dalgalarına dönüştürdüğünde ortaya insan kulağının duyabileceği aralığın çok altında son derece düşük bir nota çıkıyor. Yani dünyamızdan insan vücuduna ve uzayın derinliklerine kadar bildiğimizi sandığımız pek çok şeyin arkasında hala şaşırtıcı gerçekler ve gizemler bulunuyor. Daha neler var bilmediğimiz, araştırmadığımız, görmediğimiz, duymadığımız, kim bilir neler var ve biz daha keşfedemedik. Ben de sizlere aktarmak istedim. Daha bu konulardan daha çok var, bu bilgilerden daha çok var. Hepsini konuşacağız. Secret Dance bunun için burada.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'a yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Var mı hafta sonu planlarınız? Neler yapacaksınız? Çalışacak mısınız? Okula giden öğrencilerimiz neler yapacak? Ders mi çalışacaksınız? Başladınız mı ders çalışmalara? Bence şimdiden başlayın ki yılı rahat geçirin. Ödevlerinizi tamamlayın. Derslerinizi şöyle yeniden bir göz geçirin. Gerçekten seneniz çok rahat geçecektir eminim. Ve hafta sonu boyunca yine sizlerle dünya müziklerini paylaşmaya devam ediyor olacağız. Secret Dance bir saat boyunca daha sizlerle ve devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: hızını anlatmayalım. Sen dene. Çanak derdi yok, altyapı beklemek yok. Fiber hızında ev interneti 5G Superbox'la geliyor. Diziler, oyunlar, görüntülü sohbetler hepsi akıyor. Evde internete yepyeni bir hız geliyor. Sen de 5G Superbox'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni BAIC VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
3: BAIC, always be with you.
4: Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
5: Working, driving, running, or flying.
6: Whatever you do, take the sound with you.
5: Release the sound.
6: Dance FM.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi ruh halinizi iyileştirmek için yalnızca müziğe değil tabağınızdakilere de dikkat etmek gerekiyor. Araştırmalar beslenmenin tek başına depresyon ya da anksiyeteyi tedavi etmese de zihinsel iyilik halini destekleyebileceğini gösteriyor. Serotonin ve dopamin üretiminde rol oynayan besinler arasında özellikle probiyotik ve prebiyotik içeren gıdalar öne çıkıyor. Kefir, yoğurt, lahana turşusu gibi fermente ürünlerin yanı sıra yulaf, muz, baklagiller, soğan ve kuşkonmaz da bağırsak sağlığını destekleyen seçenekler arasında. Beyin sağlığı için yumurta ve B vitamini kaynakları da önem taşıyor. Somon, sardalya, uskumru ve alabalık gibi yağlı balıklarsa omega 3 açısından öne çıkıyor. Öte yandan fazla şeker, beyaz ekmek, rafine karbonhidratlar kısa süreli bir enerji artışı sağlasa da sonrasında hızlı bir düşüşe neden olabiliyor. Aşırı doymuş yağ tüketiminin de olumsuz etkileri olabileceğini belirtiyorlar. Uzmanların önerisi ise dengeli beslenmenin yanı sıra yeterli su tüketmek, kafeini sınırlamak ve gün içinde aktif kalmak. Kısacası ruh halimizi destekleyen sağlıklı alışkanlıkların başında dengeli bir tabak geliyor tabii ki de. O yüzden her şeyin en sağlıklısı, en doğalı çok önemli. Bir yandan da tabii ki yapacağınız, kendinizi mutlu etmek için yapacağınız birçok içerik var. Dediğim gibi bunun başında müzik de geliyor ama beslenmenize de dikkat etmenizi öneriyorum tabii ki de. Michael Brown, Chip Robin Man, let go.

bakmak istemiyor. Sorumluluklarına ve işine daha fazla sarılarak hiçbir şey olmamış gibi davranabiliyor. Asıl amacı kendi başına toparlanmak. Listenin son sırasında kova var. Kova, öfkeliyken kırıcı konuşmamak için sessizce uzaklaşır. Bir süre yalnız kalıp düşünmeyi tercih eder. Yani bu dört burç için üzüntünün ilacı bazen konuşmak değil, bir süre ortadan kaybolmak. O yüzden zorlamayın bu burçları. Kayboluyorsa ortadan bir bildikleri vardır.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yârim buldum camlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon sigorta.
0: Öğle arası kısa olabilir fakat güzel sohbetler değil. Rox Hotel'de eşsiz deniz manzarası, sofraya gelen mezeler ve Akdeniz'in taptaze lezzetleriyle öğle buluşmalarınızı Catch Seafood'da uzatın. Mezeler sofraya gelsin, deniz esintisi sohbetinize karışsın, zaman biraz yavaşlasın. Catch Seafood, denizin tadında. Rezervasyon 0533 888 0468.
5: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir.
6: En güzel şey.
5: Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız ve bir haftanın daha sonundayız. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta içi 16-18 arası bu frekansta buluşup sizlerle en güzel konuları paylaşırken, keyif alacağınız konuları paylaşırken bir yandan da dünya starlarını yine sizlerle buluşturuyor olacağım. Şimdi sizleri zaten dünya efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi hafta sonları.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: de 5G Süper Box'u ücretsiz denemek için ön talebini oluştur. Ayrıntılı bilgi Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesi ve mobil uygulamasında. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Efes Oktoberfest geliyor. 10 Ekim'de Alsancak Özgürlük Milli Parkı içerisinde bulunan The Heaven Restaurant and Cafe'de festival coşkusu başlıyor. Birbirinden özel standlar, Jebel Fun, Coco and the Inspirations, Serdar Tuksal Quintet ve Grup Frekans ile dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Dünyanın en ünlü festivallerinden Oktoberfest'in coşkusunu Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Efes Oktoberfest. Girişler tamamen ücretsiz. 10 Ekim'de hep birlikte müziğe, lezzete ve eğlenceye doyuyoruz. Hazır mısınız?

0: Instagram. Muhteşem lezzetleriyle Fornaset Restoran Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 11 11.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Rafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
2: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
5: Pizza.
4: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

0: Rasa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Rasa.
1: Dance FM. Record of the week.

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mustafa Ceceli en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Tower Hotel'de.
2: Maziyi savura savura es, deli rüzgarlarla kalbimi bir arada.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
4: Dance FM covers your passion.
5: Covers your passion.
4: Your lifestyle.
5: And your music on one station. Release the sound.
4: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Çocuklar için eğlence dolu bir hafta sonu. Bluey ve Peppa Pig çocuk tiyatroları 7 ve 8 Kasım'da Mısırlızade sahnesi Lefkoşa'da. Çocuklarınızla birlikte bu renkli ve eğlenceli gösterileri kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Özcan Deniz, en sevilen şarkılarıyla 14 Kasım Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Ama dön desen, seviyorum seni gel desen.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasetti Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
4: Dance FM breaks all the rules.
5: Music.
6: Music.
5: Music.
6: Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam.
1: Sibel Can, en sevilen şarkılarıyla 31 Ekim Cumartesi Concord Aria Girne'de.
2: Adını dağlara yazdım, yarim bulacağımlara kastım.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kozmos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Tantaşçı en sevilen şarkılarıyla 30 Ekim Cuma Kratos Premium Hotel'de.
2: Ona söyle kan damlıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Muhteşem lezzetleriyle Fornasett Restoran, Lefkoşa'dan sonra şimdi de Concord Aria Girne'de. Bilgi ve rezervasyon 0548 817 1111.
4: Working, driving, running, or flying.
5: Whatever you do, take the sound with you.
4: Release the sound.
5: Dance FM.

0: Şafet El Roman, yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla 10 Ekim Cumartesi Grand Opera Hotel'de.
1: Ne göz ne güller ister, bu kalp bir sende titrer.
0: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the Week.

katkısını sundu. Sağlamsa Record of the Week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.